0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz. Her frekansta en iyisi sadece bizde.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Hepsi sadece bizde. Radyo Tuz Gölü.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

0: senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım, hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve bütün inananları koru. Rahmetini ve yardımını esirgeme üzerimizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter. Amin.
1: Artık misafirimizsiniz. Radyo Tuzgölü 104.1.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Oof.
1: Hiç konuşmuyoruz son günlerde, farkında mısın? Bırak seni seviyorum demeyi. Günaydın'ı bile çok görür olduk birbirimize. Tükenen sevgimiz mi, yoksa dilimiz mi varmıyor? Ne sen bana iyi misin diyorsun, ne de ben sana bir günaydın. Bıçak açmıyor ağzımızı, farkında mısın? Dikkat ettim de saçlarını bile taramıyorsun eskisi gibi. Benimse içimden gelmeye tıraş olmak. Eskiden daha zili çalmadan açardın kapıyı. Kokunu da aşağılardan duydum derdin. Öylece sarılıp kalırdık kapı içinde. Kaç gecedir koltuğun bir kenarında uyuyup kalıyorum. Adeta kar yağıyor sol omuzuma. Sana ilaçlarımı yerine korkudan soramıyorum. Ya cevap vermezsen? Ya git kendini al dersen? Korkuyorum işte. Sevginin tükendiğini bilmekten korkuyorum. Senin vurdum damazlığını benim aksiliğim tamamlıyor. Yok, bu böyle olmayacak. Ya sen ablana git, ya da ben biradere. İstersen kardeşine. Seni onlar daha bir severler. Kısaca ya ben gitmeliyim ya sen. Belki de bir zaman ayrı kalırsak, kim bilir, belki de özleriz birbirimizi. Bu günleri hiç düşünmeden şu anda nasıl muhtacım sana bilemezsin. Olsun. Demir et yemeğe dışarıda yerim. İlaçlarımı masanın üstüne geceden dizerim. Parmağıma da ip bağlarım filan. Ya da istersen ben gideyim. Gideyim de nereye? Yoksa suç erkek olmakta mı? Ne yaparım ki bir başıma ben? Nasıl da yalnızlıklara mahkum ettik birbirimizi. Ne zaman biter bu suskunluğumuz bilmem. Ya bir ölüm haberi çığlığıyla, ya da sahi ben ölürsem ağlar mısın? Hı? Aksini bana sakın hiç sorma. Düşünmek bile acıtıyor içimi, Allah korusun. Hem benim bildiğim galiba önce erkekler ölür. O zaman da sen kalacaksın yapayalnız. Ne yapar ne edersin bu koca şehirde? Kolay değil alışkanlıklardan bir an için vazgeçmek. Zaten benim tek alışkanlığım da sensin. Yok, senden asla vazgeçemem. Zaten benim bildiğim ilk erkekler özür diler. Daha bir yakışıyor gibi sanki seni seviyorum demek erkeğe. Yarın sabah kalkınca ilk işim sana sarılıp hiç yüksünmeden ve kırgınlığı bir yana atıp seni seviyorum demeliyim. Seni seviyorum. Günaydın.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112.
2: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz. Yerel başlayan dünya genelinde devam ediyor. Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çokokrem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Fersan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112. Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

desem, yanıldım desem, düştüm desem, kalktım desem, kırıldım desem, tuz buz desem, kalbim desem.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Manisa'da polisin düzenlediği operasyonda 1989 adet sentetik ecza hap, 9 adet uyuşturucu hapla çeşitli cins ve gramajlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı.

0: tutuklandı. İstanbul merkezde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Husilerin kutsal Mekke şehrine hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor. Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz açıklamasında bulunuldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 6 Eylül günü gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür Oturumunda Şanlıurfa'daki bazı sınav salonlarında mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildiğini açıkladı. İncelemelerin ardından 392 aday için eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi. ABD Merkez Bankası 2023'ten bu yana ilk kez faiz arttırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla %3,754 aralığına yükseltti. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1403'e yükseldiği bildirildi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 17 Eylül 2026 günlerden Perşembe. Bugün haftanın 4. gününde yine en sevdiğiniz şarkılar festivalde sizleri bekliyor efendim. 120 dakikalık yolculuğumuzda iyi müziğe bizlere eşlik edecek olan tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim. Günün keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşıyor.

Güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına festivalde kulaklarınıza ulaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize de bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Keyifli şarkılarla yolculuğumuz sürüyor festivalde. 17 Eylül dedik bugün, hafta sonuna da adım adım hazırlıklar devam ediyor. Bugün ve yarın yurt genelindeki yağışlar devam ediyor ama hafta sonuna geldiğimizde ise havanın genellikle güneşli olduğunu görüyoruz. Hafta sonu planı, tatili planlayanlar için bir kez daha hatırlatalım, duyurmuş olalım. Günün keyifli şarkılarıyla yolculuk devam ediyor. İyi müziğe güzel bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

0: aldım.
1: Reklam.
2: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çokokrem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 ml üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
1: Reklam.
2: Bir reklam.
3: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
2: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şeref

AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Fakülte Ankara. Hedefin burada başlıyor.

Görgü kuralları toplumdan topluma ve dönemden dönüme değişen saygı ve nezaket alışkanlıklarıdır. Biliyorsunuz ki bugün normal karşıladığımız bazı davranışlar geçmişte ayıplanırken bir zamanlar kibarlık sayılan pek çok davranış da alışkanlık da günümüzde oldukça tuhaf görünüyor diyebiliriz. Kıyafetten evliliğe geçmişte birbirinden ilginç 10 görgü kuralını sizlerle konuşacağız. Kısa bir ara aradan sonra buradayız.

0: Hanımlar beyler, geriye dönüp baktığımızda ne kadar da tuhafmış dedirten 10 eski görgü kuralı dedik. Birincisi, yemeğe giderken yanında kendi kaşığını götürmekmiş. Tudor döneminde İngiltere'de bir yemeğe davet edildiğinizde kendi kaşığınızı yanında götürmeniz bekleniyormuş. Davet edildiğiniz ev ne kadar gösterişli olursa olsun bu kural değişmiyordu. Bugün sofraya kendi çatal bıçağımızla gitmek oldukça tuhaf görünse de o dönemde bu davetlere hazırlanmanın doğal bir parçası olarak görülüyordu.
1: Belki de genç yaşım.

Hanımlar beyler, eski adetlerden bahsediyoruz. Eski görgü kuralları daha doğrusu. Eski fotoğrafları şöyle bir gözünüzde canlandırın. 19. 18. yüzyıldaki o fotoğrafları. Baktığınızda gülümseyen insanları görmek nadirdir değil mi? Çünkü efendim eski fotoğraflarda bunu görmeyiz. Bunun nedeni arasında benim fotoğraflarım.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Eski görgü kurallarına bakıyoruz. Bazıları ne kadar da ilginç diyoruz değil mi? Hatta birçoğu için. Efendim, peçetenin olmadığı zamanlarda insanlar yemeklerinin ardından ellerini ve ağızlarını masa örtüsüne silerlerdi. Yani masa örtüleri için kocaman bir peçete de diyebiliriz o dönemler için. Şimdi yapsak gayet kaba algılanacak bu durum. O dönem temizliğin bir simgesi, sembolüydü çünkü peçeteler olmadığından masa örtüleriyle bu temizlik, bu hijyen sağlanıyormuş.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Tarzınızla farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
3: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
4: Pasifik Su Arıtma.
3: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
4: Pasifik Su Arıtma.
3: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın.

0: yaptım. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
1: Pasifik Su Arıtma.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil. Biz standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
1: Mis Yemek.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz.

Modern görgü kurallarına baktığımızda masada dik oturmamız gerekiyor değil mi? Ancak antik Yunan'a gidiyoruz birazcık. İşler orada pek de böyle yürümüyor. Üst sınıflar dilerlerse masalarda yatarak, uzanarak daha yemek yiyebiliyorlardı. Bu durumsa güçlü olduklarını ve lüks içinde yaşadıklarını ifade ediyormuş. Acaba hiç böyle yatarken yemek yiyip de boğazına kaçıp işte hayatını kaybeden, nefessiz kalan bir antik Yunanlı var mıdır ya? Çok merak ediyor insan bu bilgiyi öğrenince, değil mi?

Hanımlar beyler, geçmişteki görgü kurallarından bahsediyorduk. Şimdi de milattan önce 6. yüzyıldayız. Efendim, Yunanlılar için ellerini kullanarak konuşmak büyük bir kabalık sayılıyormuş o dönemde. Yapılan heykellerin bile elleri pelerinlerin altına gizleniyordu. Yıllar içinde bu görgü kuralına veda edildi. Ta ki 18. yüzyıla dek. Tabloları için antik heykellerden ilham alan dönemin ressamları birçok ünlü ismi elleri gizlenmiş bir şekilde resmetti.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Fersan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9.

eğitim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres: Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Yeni Mahalle Eczane Sokak numara 9.

Festivalde yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz 17 Eylül bugün. Efendim, eskiden görgü kuralları diye bir konu başlığı vardı, onu işliyorduk. Çocuklara sarılmamak, onları öpmemek. 20. yüzyılın ortalarında dek ebeveynlik kitapları ağlayan çocukların görmezden gelinmesini tavsiye ediyormuş. Dolayısıyla bir çocuğu şımartmak kabul edilebilir bir durum değildi. Yani çocuğunuzu sevmeniz, ona sarılmanız toplum tarafından hoş karşılanmıyordu. Benzer bir şekilde yine çocuklara sarılmak, öpmek de yine hoş karşılanmayan durumlar arasındaymış o yıllarda.

Hanımlar beyler, tuhaf ve eski görgü kurallarını inceliyorduk. Henüz evlenmemiş çiftleri asla yalnız bırakmamak da o dönem hoş karşılanmıyormuş. Victoria döneminde ilişkiler pek çok görgü kuralından oluşmuş. Örneğin bir erkek bir kadına evlenme teklif etmeden önce babasından izin almalıydı. Nişanı bozan çiftlerin tekrar görüşmesi de yine yasaklanmıştı. Evlilik yoluna giren çiftlerin bir dakika bile yalnız kalması yasaktı ve ek olarak halk içinde fısıldaşmaları da kabul edilemezmiş. Bu da yine aslında bizim çok yakın tarihimize kadar bir şekilde görgü kurallarımız içerisinde yer alıyordu ama dünyada çoktan unutulmuş bir kural bu, değil mi?

muhteşem bir hafta sonu dileyelim bir kez daha. Merak etmeyin, böyle yağışlı geride kalmayacak hafta sonu. Yarın da yağışlar sürüyor cuma gününde, ama cumartesiye baktığımızda sadece Doğu Karadeniz bölgesinde cumartesi ve pazar gününde yağış etkili olurken, yeni haftaya ise sadece Doğu Karadeniz'in en doğusundaki iki ilimiz dışında güneşli bir haftaya merhaba diyeceğimiz tahmin ediliyor. Hatırlatmış olalım.

Hanımlar beyler, güne dair en sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına festivalde burada sizlere iyi müziği buluşturduk. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden keyifli şarkılarla festivalde buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Manisa'da polisin düzenlediği operasyonda 1989 adet sentetik ecza hap, 9 adet uyuşturucu hapla çeşitli cins ve gramajlarda uyuşturucu maddeyle geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı. İstanbul merkezde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Husilerin kutsal Mekke şehrine hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor. Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz açıklamasında bulunuldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 6 Eylül günü gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür Oturumunda Şanlıurfa'daki bazı sınav salonlarında mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildiğini açıkladı. İncelemelerin ardından 392 aday için eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi. ABD Merkez Bankası 2023'ten bu yana ilk kez faiz arttırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla %3,754 aralığına yükseltti. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1403'e yükseldiği bildirildi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, bir bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı.

0: Ları Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, iç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göler yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz," dedi. A milli erkek voleybol takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: radyotuzgölü.com.
6: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
7: Pasifik Su Arıtma.
1: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
7: Pasifik Su Arıtma.
1: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefonu 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
7: Pasifik Su Arıtma.
8: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
7: Mis Yemek.
8: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
9: Reklamları dinlediniz.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Reklam. Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çokokrem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop cake koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası. Reklam.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2 Cuma Lezi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Tarzınıza farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çokokrem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklılere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklılere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2. Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.
2: Bir reklamı dinlediniz.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım'la Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi. 3 kişi gözaltına alındı. Sivas'ın Divriği ilçesinde 6 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Yusuf ve anne Elif Balıkçı savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıda portföy yönetim şirketindeki fonlardan kaynaklandığı ve durumun geçici olduğu vurgulandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal piyasalardaki son gelişmeleri dikkate alarak Türk Lirası likidite yöntemine ilişkin bir dizi önlem kararı aldı. Banka haftalık repo ihaleleriyle sağlanan fonlama miktarını arttırırken teminat iskonto oranlarında da düzenlemeye gitti. ABD Başkanı Donald Trump anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek "Umarım İran'la savaşın sonuna doğru ilerliyoruz" dedi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, bir bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
1: UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz" dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com
5: Reklamlar.

0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar,

0: Teraryumlar ve solmayan güller.
1: Sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji.
0: Çiçek, törf toprakları ve besin vitaminleri.
1: Gelin, nişan ve sünnet süslemesi.
0: Sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507-604-46-0.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Evet, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgölü.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

şarkılar eskir, sözler eskir. Bir sen eskimezsin, bir sen Keriman. Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar. Bugün 17 Eylül 2026 günlerden Perşembe, 12.03 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkese mutlu günler olsun. Burası Radyo Tuz Gölü, 104.1 frekansında radyocularımızla. Radyotuzgölü.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Tuzgölü Çiçek Galerisi ve Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Başladık efendim, hoş geldiniz.

düzgün çiçek galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507-604-46-00 Tuzgölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgölü.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgölü Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin.

0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek, törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri, Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

0: 30 Gül Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507-604-46-00 Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanımıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.
1: Tuzgül'ü Çiçek Galerisi.
2: Tuzgül'ü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgül'ü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
2: Kesme çiçekler, buket, arajvan, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
2: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji.

0: Çek torf toprakları ve besin vitaminleri.
1: Gelin, nişan ve sünnet süslemesi.
0: Sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

0: 30 gün çiçekleriniz katkılarıyla sürüyor birlikteliğim Üstüm hızıyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.

Gölü Çiçek Galerisi'nde helyum gazı dolumu başladı. Partilerde, organizasyonlarda, açılışlarda, balon süsleme işlerinde kullanılan helyum gazı dolumu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da. 0507

0: siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
1: Şerefli Koçhisar'da düğün alışverişinin en akıllı adresi Güzeller Giyim AVM. Şık, kaliteli, hesaplı. Gelinlikler 5000 TL'den başlar. Özel tasarımlar sadece 15.000 TL. 20.000 TL ve üzeri alışverişe gelinlik hediye. Uzağa gitmeyin, fazlasını ödemeyin. Daha klas, daha uygun, daha avantajlı alışveriş burada. Güzeller Giyim AVM. Mutluluğun başladığı yer.
2: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
2: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
0: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
2: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
2: çiçek, torf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
2: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
2: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507 604 46 00.
2: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
3: Reklamları dinleyin.

Tuz Gül Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507-604-46-00 Tuz Gölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgölü.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgölü Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

başladı. Partilerde, organizasyonlarda, açılışlarda, balon süsleme işlerinde kullanılan helyum gazı dolumu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da. 0507

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tomuzu'yla. İkici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00, 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenler.

Atom gazı dolumu başladı. Partilerde, organizasyonlarda, açılışlarda, balon süsleme işlerinde kullanılan helyum gazı dolumu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi Zaferi Köretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da.

Düzgün Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın. Yapay ağaç modellerimiz satışta. Gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın. 0507-604-46-00 Tuzgölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgölü.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgölü Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partenleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tam hızıyla İkici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

helyum gazı dolumu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi Zaferek Yönetim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da. 0507 604 46 00.

Evet, 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimize ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

Özgül Çiçek Galerisi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Mekanımızda fark yaratın, yapay ağaç modellerimiz satışta, gerçekçi görünüm, şık dekorasyon, bakım derdi yok. Evinize veya iş yerinize yeşilin şıklığını katın. Model ve fiyat bilgisi için hemen arayın 0507-604-46-00. Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Arayın, mekanınıza en uygun yapay ağacı birlikte seçelim. Evet, 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar bizleri internet üzerinden takip edebilirler. Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla 14'e kadar birlikteyiz.

0: basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, otokozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3-1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçsarı.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507-604-46-00.
0: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefonu 0553-593-1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su
2: Arıtma. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçsar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532-629-74-78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
3: Reklamları dinledin.
4: Kırık Plak.
5: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

plaktan herkesi. Sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Harika şarkılar hazırladım sizler için. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

kuşum, atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel kuş.

kuşum atışı senden sorulur. Hala, hala, hala şu gönlümün uçmak on güzel kuşum

neden bahsedeceğiz. Bugün Türk sinemasına damga vurmuş, çocukluğumuzun filmlerinin yönetmeni Atıf Yılmaz'dan bahsedeceğiz sizlere. Gerçekten Türk sinemasına harika filmler kazandırmış usta bir yönetmen Atıf Yılmaz. İşte bugün onu anlatacağız birazcık sizlere. Öncesinde güzel bir şarkı.

0: inşallah. Sensin sen sen. Sensin sen sen. 1 2 3 4.
1: Reklam.
2: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
1: Reklam.
3: Bir reklam.
4: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

Atıf Yılmaz tam adıyla Atıf Yılmaz Batıbeki, Türk sinemasının Zeki Ökten, Yılmaz Güney, Şerif Gören, Ali Özgentürk, Halit Refik gibi tanınan birçok yönetmeninin yetişmesinde büyük katkısı olan bir isim sevgili dinleyenler. Yeşilçam denince akla ilk gelen yönetmenlerden olan Yılmaz, birçok önemli filme imza attı. Türk sinemasına kazandırdığı yüzün üzerindeki filmin yönetmen koltuğunda karşımıza çıkan büyük ustayı anlatacağız bugün sizlere, öncesinde güzel bir şarkı.

Tuz Gölü'nün sakinliğini, müziğin ritmiyle Radyo Tuz Gölü'nde sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. WhatsApp mesaj hattımızı hatırlatmak istiyorum sizlere. 0507 610 1060'tan bizlere ulaşabilirsiniz.

bugün Atıf Yılmaz'dan bahsedeceğiz demiştik. Atıf Yılmaz sinemaya ilk adımı resimle atmış sevgili dinleyenler. 1926 Mersin doğumlu olan Atıf Yılmaz hukuk fakültesini okumak için İstanbul'a gelir ve bu sırada Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim dersleri alır. Resim eğitiminin sinema gözünü nedenle etkilediği aşikardır. Kendine has sinematografi dilini kazanmasında geçmişte aldığı resim derslerinin etkisi çok büyüktür.

Bugün sizlere Atıf Yılmaz'dan bahsediyorduk. Yönetmenlikten önce sinemayla ufak ufak flörtadır efendim sevgili Atıf Yılmaz. 1951 yılında Kanlı Feryat filmiyle yönetmenliğe başlamadan önce iki kez yardımcı yönetmenlik yapar. Bu sıralarda yönetmenliğe adım adım yaklaşır ve deneyimler. Ayrıca yönetmenlik öncesi yıllarında film eleştirmenliği ve senaryo yazarlığı da yapmış. Sonrasında muhtemelen yoğunluktan olacak, sadece yönetmenliğe kanalize olmuş. Güzel bir şarkı, sonrasında buradayız.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Türk sinemasının usta isimlerinden, usta yönetmenlerinden Atıf Yılmaz'dan bahsediyorduk bugün sizlere. Asistanlık yaparak sinemaya girer sevgili Atıf Yılmaz. Yönettiği ilk film 1952 Kanlı Feryat'ta ilk kez kendini gösterir. İlk dönem filmleri ağdalı melodram kategorisinde değerlendirilebilir. Sonraları piyasa romanlarından uyarlama filmler çeker ve henüz çok denenmemiş bir uyarlama geleneğini de başlatmış olur. Çok geçmeden sinema dünyasında Atıf Yılmaz dili tanınmaya başlar. Kırık Plak devam ediyor.

0: Kırık plak.
1: Reklamlar.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı.

0: otokozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar. Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
2: Pasifik Su Arıtma.
0: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
2: Pasifik Su Arıtma.
0: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
2: Pasifik Su Arıtma.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
3: Mis Yemek. Reklamları dinlediniz.
4: Kırık Plak.
5: Radyo Tuz Gölü'ndesiniz. Ben Nurgün'le berabersiniz. Tabii ki şehrin en iyisindesiniz efendim. Programımız devam ediyor.

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Atıf Yılmaz'dan bahsediyorduk bugün sizlere. Atıf Yılmaz kısa sürede kendi tarzını yaratan yönetmenlerden bir tanesi. Usta yönetmenin denemeci ve yeniliklere açık bir tarzı var sevgili dinleyenler. Belli bir düzeyin altına düşmeden hemen hemen her türde filmler üretir. Önyargılı olmadan her türü denemeye açıktır ve bu şekilde halkın her kesimine de hitap eder. Sürekli bir biçimde kendini yeniler ve gençlerle çalışmaya da önem verir. Desteklediği Türk sinemasına kazandırdığı çok fazla oyuncu ve yönetmen vardır. Çektiği her filmin sanatsal kalitesine özen gösterirken tabii ki ticari niteliğini de es geçmez.

Harika şarkıları eşliğinde Kırık Plak'ta geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Atıf Yılmaz'dan bahsediyorduk. Toplumsal konulara her zaman duyarlıdır efendim sevgili Atıf Yılmaz. Toplumsal konulara duyarlıdır. İşçilerin, kadınların, insanların sorunlarına eğilir. Buna üretimlerinde de sık sık yer verir. Kadın sorunları, toplumsal eleştiri örnekleri üzerine yoğunlaştığı konulara örnek olarak gösterilebilir. Anlayacağınız o ki usta yönetmen Atıf Yılmaz elini taşın altına koymaktan korkmaz ve lafını da sakınmaz. En çok ihtiyacımız olan insanlardan bir tanesi efendim sevgili Atıf Yılmaz. Güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Bir reklam.
3: Şerefli koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik yanı numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

Bugün usta yönetmen Atıf Yılmaz'dan bahsediyorduk sizlere. Filmleri sık sık devlet sansürüne takılan yönetmenlerin başını çekiyor efendim Atıf Yılmaz. Çünkü çok cesur. Bu cesurluğu sebebiyle çoğu filmi devlet sansürüne takılır. Kendisine devlet sanatçısı sıfatı verilmek istenmiş ama bunu devlet ödül dağıtacağına önce sanatın önündeki engelleri kaldırsın diyerek kabul etmemiştir. Tam olarak kimseye eyvallah demem ekolünü benimser. Bu özelliği de önünde saygıyla eğilmemize yetecek de artacak bir sebeptir. Kırık Plak devam ediyor.

Efendim, beyazlığın içinde rengarenk melodiler Radyo Tuz Gölü ile her an yanınızda. Bu arada bir selam göndermek istiyorum. Kayacık Tuzlası çalışanlarına, Kaldırım Tuzlası çalışanlarına, Şerefli Koçhisar Belediyesi çalışanlarına selam gönderelim buradan. Kolay gelsin dileklerimizle. Bir de sıradaki şarkıyı armağan edelim.

Efendim Atıf Yılmaz'ı sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Gelinin Muradı filmini bilmiyorum hatırlar mısınız? Fikret Hakan ve Pervin Par'ın başrollerini paylaştığı film. Atıf Yılmaz bu filminde bir ilke imza atar. 1957 yılında Gelinin Muradı filmi çekilir. Film gerçek bir edebiyat yapıtına dayanan ilk uyarlamadır. Yılmaz bu filmde iki öyküyü birleştirip bir film haline getirir. Ardından öykülerin yazarı filmi beğenir ve bundan bir roman yazar. Bu yönüyle Gelinin Muradı filmden edebiyata giden bir tersine ilişkiyi de sinemada gösterir. Bu da bir ilktir.

Sevgili dinleyenler, bugün sizlere Atıf Yılmaz'dan bahsettik ama usta yönetmen Atıf Yılmaz bir programa sığdırılamayacak kadar değerli bir isim. Dolayısıyla burada bir virgül koyacağız. Yarın yine kaldığımız yerden Atıf Yılmaz'ı sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle. Sonrasında artık veda zamanı.

Dinlenip Bize Ayrılan Sürenin maalesef burada sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgül Efendim. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini açıkladı. Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu-Batı ayrımı kalkacak, nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak dedi. Türkiye ve Almanya arasında tarım ve gıda sektörü alanlarında ikili işbirliğinin derinleştirilmesi ve ortak ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin ortak niyet beyanı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün önemli bir hedef ortaya koyuyoruz. İki ülke tarımsal ticaret hacmini yakın gelecekte 5 milyar dolar seviyesine ulaştırmak istiyoruz," dedi. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen ailem güvende operasyonlarında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla FETÖ-PDY'nin kamu mahrem izdivaç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 72 şüpheliden 60'ı gözaltına alındı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
3: Ekonomi.
2: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, 1 bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122 puandan

0: yakın işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
0: UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz," dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
2: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Günlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Radyo Tuz Gölü'nde yarın yine aynı saatte tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Tabii ki bölgenin güçlü sesi Radyo Tuz Gölü'nden ayrılmayın.
3: Reklamlar.
1: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3-1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçlar.
4: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri, Pasifik Su Arıtma, filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553-593-1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su Arıtma.
1: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
6: Reklamları dinlediniz.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Reklam.
2: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop cake koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
1: Reklam.
3: Alo.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2 Cuma Lezi Ayhan.

AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Fakülte Ankara. Hedefin burada başlıyor.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
3: Pasifik Su Arıtma.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Tarzınıza farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınız

0: için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsarı.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dunkek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop cake koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Bu şehir

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.
2: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
1: Her büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli Koçlar'ın

ettim koştuğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres: Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 62.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla yarın hizmete açılacak. Bununla birlikte havalimanındaki pist sayısı 6'ya çıkmış olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı için ayırdığımız kaynakları, programın uygulanmaya başladığı 2022 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde arttırdık. 2022 yılında 188 projeye 115,2 milyon lira destek verirken, 2026 yılında merkezi bütçeden tahsis edilen 1,4 milyar lirayla 548 projeyi destek kapsamına aldık, dedi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta görüşeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı için New York'a gidecek. Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden bebeğin annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 6 zanlı tutuklandı. Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları 16. gününde devam.

0: Medyor.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6672 lira 6 kuruş, Amerikan doları 48 lira 66 kuruş, euro 55 lira 91 kuruş, sterlin 65 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 55 sent, bir bitcoin 75.897 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.122 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye'nin batısıyla Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
0: UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında bugün Fransız takımı Olympique Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa Kupalarındaki 265. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan gecikmelere rağmen başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi. Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz," dedi. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında Letonya'ya 3-1 yenilerek organizasyona veda etti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2027 sezonunun takvimi açıklanırken organizasyonun Türkiye ayağı 1-3 Ekim 2027'de İstanbul'da koşulacak.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
2: Reklamları dinlediniz.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Reklam. Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çokokrem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop cake koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 ml üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
1: Reklam.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefonu 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
3: Pasifik Su Arıtma.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
5: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Tarzınızla farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 0714.
6: Reklamları dinlediniz.

tenha gecelerde beni eylesin teselli. Karanlık gecelerde beni eyler müteselli. Baykur sesini, baykur

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, eti 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklılere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklılere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası. Reklam.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, 2 cuma lezi Ayhan Elektrik yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.
2: Bir reklamı dinlediniz.

0: Radyo Tuz Gölü 104.1.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 07 14 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop cake koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Produk.

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyı.

0: bir reklam.
1: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli Koçlar'da Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star'la erken kayıt avantajları başladı. 5, 6 ve 7. sınıf, LGS, TYT ve AYT öğrencilerine hibrit

0: yön veriyoruz. Hemen arayın 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Fakülte Ankara. Hedefin burada başlıyor. Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli. Bir reklamı dinlediniz.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde.

0: olsa da.
1: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozipro

0: İstasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.

0: kıyak imzasıyla.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi.

0: Adresindeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
2: Reklamları dinlediniz. Yerel başlıyor. Dünya genelinde devam.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çokokrem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop kek koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Fersan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: Dün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyorum.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
2: Radyo Tuz Gölü 104.

0: istiyorsunuz, o zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuz Gölü.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi? Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çokokrem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li Meyveli Süt Koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, Et 24'lü Pop Cake Koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası.
1: Reklam.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Pro

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Produk.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Yeni okul dönemi başladı. Cemre'de fırsatlar da başladı. 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'de hem öğrencileri hem aileleri hem de ev alışverişini düşünen herkesi sevindirecek kampanyalar var. Tatlı bir fırsatla başlayalım. Ülker Çoko Krem 84 lira 90 kuruş, 24'lü Ülker Dankek Koli 189 lira 90 kuruş, 20'li Sizzle Pop Koli 239 lira 90 kuruş, İçim 27'li Meyve Suyu Koli 294 lira 90 kuruş, İçim Labne 104 lira 90 kuruş, Sütaş ve İçim 27'li meyveli süt koli çeşitleri 349 lira 90 kuruş, et 24'lü pop cake koli 284 lira 90 kuruş. Kişisel bakımda da güzel bir haber var. Colgate ağız bakım ürünlerinde kasada %30 indirim. Mutfak alışverişlerinizi de unutmadık. Kavaklıdere 2 litre üzüm sirkesi 109 lira 90 kuruş, Persan 5 litre üzüm sirkesi 249 lira 90 kuruş, Günseven 5 litre üzüm sirkesi 94 lira 90 kuruş, Kavaklıdere Ankara 750 mililitre üzüm sirkesi 27 lira 90 kuruş, Papatya 1 kilogram limon tuzu 169 lira 90 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için 10 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında Cemre'ye bekliyoruz. Cemre, öğrencinin, ailenin, evin alışverişinde bu şehrin markası. Reklam.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz. Yarın

Beni kendinden mahrum bıraktın. Vurdun kapıyı, iz bile bırakmadın. Dönecek misin bir gün? Dönsen bile ne olacak ki? Ne olacak ki?

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com

dostum uyan, şu tatlı.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule...

0: Canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507-604-46-0.
1: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532-629-7478. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
3: Reklamları dinlediniz. Artık misafirimizsiniz. Radyo Tuzgölü 104.1.